0: Şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Anlamadım hiç, tek bir kelam.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Sesim birazcık çatlıyor. Normaldir, çok bağırındım çünkü. Herkese hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Show başladı. Dün neredeydin diye merak ediyorsunuz. Şimdi ben burada bunun cevabını verirsem 30 saniye sonra bir daha, 4 dakika sonra bir daha, 10 dakika sonra bir daha vermek zorunda kalacağım. O yüzden herkes bir toplansın. Bir daha program sonuna kadar fırça yemeden topluca cevabı vermiş olayım. Merak etmişsiniz. Allah razı olsun sizlerden. Herkese günaydınlar. Haftanın ortasındayız. Geldik yerimizdeyiz. Teker dönmeye başladı. Hadi bakalım saat 10'a kadar buradayız.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Merak edilmek ne kadar güzel bir şey. Demek hani bu ne kadar sevdiğinizle de orantılı bir şey ya. Allah sağlık versin hepimize. İyiyim, gayet iyiyim. Herhangi bir sağlık problemi yok. Ama sebebini söyleyeyim. Birkaç kere de üstüne konuşacağız zaten. Arkadaşlar arabama bir tane araba kullanmayı bir şekilde öğrendiğini düşünen bir sığır çarptı. Bayağı sığır yani, araba kullanabilen sığır. Sığır ehliyeti diye bir şey var mı memlekette bilmiyorum da. Çok şiddetli bir kaza yaşadım. Arabamı arkadan çarptılar otobanın üzerinde ve kaçtılar arkasından da. Daha doğrusu kaçabileceğini zannetti. Henüz bulabilmiş değiliz. Çok büyük konuşmayayım ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bulmam lazım. Onun yanına kar bırakmam. Arabanın masrafı hiç önemli değil. Yaptığı çok yanlış bir şey. Belki ben yaralanabilirdim. Emniyet kemerim korudu beni. Ön camdan fırlamadım Allah'tan ama çok şiddetli bir çarpmaydı. Allah kimsenin başına vermesin. Bununla ilgili konuşacağız. Başına gelince insanın biraz didikliyor bazı şeyleri. Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum size. Sizler daha tecrübelisinizdir bir sürü konuda ama en azından yaşadıklarımı anlatacağım program içerisinde. Amanın kimler buradaymış. Günaydınlar demiş efendimler. Günaydın, şükür geldin, teşekkürler. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Emre Bakanım, iyisiniz inşallah demiş. Günaydınlar gelmiş, günaydın. Günaydın, dünden beri bekliyorum, rahatsız etmek istemedim. Sesinizi duydum, kahve yapalım içelim dedim eşimle demiş. Tekrar geçmiş olsun, çok teşekkür ederim, var olun. Selamlar eşinize de, Allah beterinden korusun demiş. Günaydın, geçmiş olsun müdürüm, sağ olun. Günaydın, günaydın. Evimize hoş geldin, selamlar. Bak ne güzel, bizim yani yayınımızı, programımızı evimiz olarak içselleştirmek. Çok geçmiş olsun, çok özledik. Enerji Bakanım ya demiş. Ya bir gün alt tarafı, 28 gündür yokmuşum gibi. Allah uzun ayrılıklar nasip etmesin değil mi? 0-544-886-1-886 tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Ceylan gözlü de ben. Kayıp aranıyor diye ilan vermişler ya. Bir de kendi numarasını yazmış. Bulana tavuk ciğer lavaş bedava. Tam 300 gram demiş bir de. Radyo Arnavutköy mü? İnsan semtini bu kadar sever mi ya? Bana Radyo Arnavutköy'den afiş yaptırmış. Öyle bir radyo elbette yok ama. Tabii açacaksın, ufaktan açacaksın ya. Yavaş böyle, Arnavutköy bölgesi, Taya Kadın. Özellikle Taya Kadın'dan dinleyenler çok diye. Arkadaşlar tavuk dürümden, tavuk ciğerden bahsettiğime göre hangi Arnavutköy anlamışsınızdır. İstanbul'da iki tane var ya. Bu da bizim Arnavutköy. Diğer Arnavutköy tedirgin olduğumuz zenginlerin Arnavutköy'ü. Bu böyle bizden Arnavutköy. Her an böyle burnuna kanat kokusunun gelebildiği. Hande Yener'in gideceği tek yer olan havaalanının olduğu. Gibi gibi gibi. 0-544-886-1-886 daha yoklama başlamadı. Üçler ikiler başlamasın şimdi. Aklından... Birazdan başlıyoruz. Senin için İstanbul FM'de.

Teşekkürler, geçmiş olsun dilekleriniz için. Sağ olun. Ben dün yine de katılım sağladım. Maltepe fotosu ve yol bildirdim demiş. Yani sadakat. Adam ya. Hepiniz dinlediniz eminim yani dün programı. Gelen mesajlardan belli. Ben yani burası ekranın karşısında kimse yok ama mesaj geliyor. Belki sinsi sinsi Erdi gelip okumuştur. Bir aralar ben yokken öyle yapıyordu ya. Gelip böyle çaktırmadan önce oturup böyle bir etrafa bakıyordu. Ekrana bakmadan önce kameralar var ya. Şüphe çekmeden Erdi kesin bir şeyle uğraşıyordur diye. Sonra monitöre yanaşıp böyle kimler ne yazmış.

Hep böyle kafamda bokslu bir klip hayal ettim buna çocukluğumdan beri. Bu şarkı çıktığında ben daha ufacıktım yani. Hatta hayatımda aldığım ilk doğum günü hediyesi olabilir bu. Doğum günü hediyesi olarak bana iki tane Sezen Aksu kaseti hediye etmişti Emre abi. Adaşım. Neden iki tane? O da bilmiyordur eminim. Ben de bilmiyorum. Bir anlama geliyor mu gelmiyor mu? Yani iki tane Sezen Aksu kaseti. Yani gönlüm bol anlamında mı? Bir de iki tane aynısından. Ama kafa çalışmamış o zamanlardan. Birinin jelatini hiç açmadan. Ben ikisini de takıp arka arkaya dinliyordum. Bir onu dinliyordum, bir onu dinliyordum. Birinin jelatini şu anda açmasaydım dünyanın parası ediyordu ama satmazdım tabii koleksiyon olarak. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı. İki tane aynı kaseti hediye etmek ne bileyim. Bir kere de ben bir yerden böyle bir haçlık ne almıştım. İnanılmaz bana büyük gelmişti o para o zamanlar. Zannediyorum liseye yeni mi başlamıştım, orta sonda mıydım? Levent Yüksel'in bir daha kaseti çıkmıştı, ondan 3 tane almıştım. Birini kardeşime vermiştim. Aynı evdeyiz, aynı odadayız. Kardeşime aynı kaseti alıyorum kendim. Ya acaba IQ'm hala aynı mı, onu merak ediyorum. Olabilir, bununla ilgili hiçbir övüncem yoktur. Benim IQ biraz 65-66 falan gibi. Yani alt sınıra bile yakın değilim gibi geliyor bazen. Yaptığım hareketlerden geçmişime bakınca. Bak gördün mü abi, günaydın, iyi misin, dünyanın yoktu demiş. O yüzden işte yani bu program sonuna kadar sürecek, bunu biliyorum. Program ortalarında bir daha anlatırım. Çünkü herkes sırayla açıyor radyosunu. Herkes aynı anda 7'de burada olmadığı için. Bunun cevabını herkese de vermek istediğim için merak eden insanlara merak etmişler, var olsunlar. Ama programın sonunda galiba bunu konuşmam lazım. Böyle olursa. O da çok mantıklı değil. Anladık, kaza yapmışsın. Bütün geçmiş olsun mesajlarınıza topluca çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah sizleri kazadan beladan korusun diye toplu bir cevap vereyim. Hepsini tek tek okursam çok uzun sürecek, çok sağ olun. Eksik olmayın. Hayatımda neydi, bir dakika mesajı kaybettim ya. Mesaja başlayıp mesajı nasıl kaybeder bir adam ya? Ha, ben yazmış. Nasıl tetikte, sen spor yapmıyor mu şu anda ya? Hayatımda ilk kez sabah 6'da spor salonuna gittim. Kimse yoktur sanıyordum ama insanlar vardı, çok şaşırdım. Şaşırdım müdürüm demiş. Nasıl bir azim, nasıl bir hırs. E sen de oradasın, sendeki de nasıl bir azim, nasıl bir... Ha, sen ilk defa gittiğin için o kadar. Bir daha da gelmem. O kafada mısın yani? Yok, makyaj yapmaya eve geldim. Bitti spor bir saat, anladım. Kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sporunun bittiğini de, makyaja başladığını da. Hem ben, hem tüm İstanbul FM dinleyenlerimiz. Biz de stüdyoda yapalım sporu bundan sonra. Spor salonları ayrı bir alem, ayrı bir mabet, ayrı bir alem ya. Vallahi bak yani çok çok garip yerler, çok enteresan insanların girdikleri.

0: Halini, tavrını çokça değiştiği yerler birçok insanın, birçok insanda normal bir şekilde. Yani spor yaparken çok mutsuz gözükenler benim enerjim oluyor, onların o tarafına bakmaya çalışmıyorum yani, hiç bakmıyorum bile. Ya yani çıkmış aletin üstüne surat beş karış. Hani spor mutlu ederdi? Bir iki tane öyle abla görüyorum, Allah belasını versin bu dünyanın. Gerçekten iğrenç bir hayat gibi spor yapıyor mecburiyetten dolayı. Ama spor biraz da içten gelerek yapılması lazım diye düşünüyorum ben. Bir de biraz önce hanımefendinin bahsettiği o azim, o azim değil, o yumurtanın kapıya dayanması, Temmuz geldi ya. O giydiğim mayo ya da giydiğim bikini üzerinde nasıl duracağın telaşı o, yoksa azim mazim değil yani. Spor salonları Tinder gibi olmuş demiş. Tinder neydi şey, bu buluşturma platformu mu? Nasıl hiç bilmiyormuş gibi yapıyorum. Tinder ne abi? Tinder nedir? İlk defa duyuyorum. Kaydırma abi demiş. Nasıl kaydırma? Kayak oyunu mu yani, nedir? Tinder kullananlar bir el kaldırsın bakayım. Ben seni bu kadarcık dinleyebiliyorum işte demiş. Hazırlanırken. Neden mesela iş bittiği zaman, makyaj falan bittiği zaman ne engel oluyor mesela beni dinlemene acaba? Meraktan soruyorum. Hadi su içelim. Vallahi ben bu sabah bayağı içtim. Dur bir daha içeyim ya. Nerede, şuna uzanayım. Arkadaşlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

içeri suyumuzu lüpürdede lüpürdede tabii ki demiş. Tinder dating app. Ha evet evet. Duydum birkaç kere. İşe gidiyorum işte dinleyemiyorum demiş. İşe giderken dinle. İş yerinde niye dinleyemiyormuşsun? Patron mu kızıyor? Ver bana telefonunu. Günaydın patlıcan reçelim demiş. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın Emre abi demiş. Biz fakir Arnavutköy'ü diyoruz oraya, buraya demiş. Dün yoktun, hayat koktu. Sen yokken de biz buradayız demiş. Teşekkürler. Eyvallah, teşekkür ederim dostlar, sağ olun. Bayağı mesajımız var bu sabah ya. Evet, şimdi evlerinde olanlar, 1'e iş yerinde olanlar, 2'ye trafikte olanlar da 3'e basıp bir gönderebilirler mi? Ne kadar kalabalığız şöyle bir görelim. Evdeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp yollayıver. Çok da fazla yormayalım seni, ta ki sabah mevzu başlayana kadar WhatsApp'la çok fazla yorulmana gerek yok. Sadece bir rakama basıp göndermen lazım. Hem ben de ne kadar kalabalık olduğumuzu, kimin nerede olduğunu bir göreyim. Şimdi yazmış bir arkadaşımız, her sabah 3. Hani ezberli artık gibisinden de, buradaki numara her sabah 3 olmaz değil. Elbette her sabah 3. Bu saatlerde bir insan ne yapıyorsa rutin. Ama ben senin burada olup olmadığını, adı üstüne yoklama söylüyorum zaten. Üç ama bomboş. Nasıl, trafik bomboş mu? Trafik deyince bir şey oluyor bana. Ben travma oldu bende. Çünkü şimdi ben bunu atlatmam biraz sürecektir. Mahmut Bey, gişelerden nefret ettiğim kadar bu hayatta çok fazla bir şeyden nefret etmemişimdir. Başıma ne geldiyse de orada geldi zaten. Bu kadar konuşursak, yatır var, katır var, satır var. Ah işte gördün. Yapacak bir şey yok. Evet, trafik durumu %42 yani. Normalinden böyle bir az bir şey daha düşük gözüküyor ama çok da bomboş değilmiş. Allah Allah. Ben gelirken bile çok bomboş değildi de. Niye açılmıyor bu? Yılın en sıcak günü bugünmüş. Emre, acaba yıllık izin tarihi ne zaman? Ben de aynı zamana ayarlayayım. Program yokken yapayım tatilimi demiş. Kaçırmayayım programı. Teşekkürler. Vallahi ben yıllık izne nasip kısmet olursa herhalde Eylül sonu, Ekim'de belki de. Yılın en sıcak günü bugün müymüş? O şöyle oluyor yani mesela bugünle dün arasında yarım derece oynuyor mesela, ama yine en sıcak gün bugün olmuş oluyor. Ya bugün aşırı sıcak da yarın 26 derece efil efil esmiyor. O dijital bir ayrım yani, bir insan vücudunun onu ayırt edebileceğini zannetmiyorum. Ama bakalım tabii.

Evet, bugün İstanbul'da 38 derece hissedilecekmiş. Yani memleketin her yerinde acayip bir sıcak hava dalgası dolaşacak ama... Yani bol su içmeniz, gölge yerlerde dışarıya çıkmak zorundaysanız gölge yerlerde en azından barınmanız, hatta mümkünse çıkmamanız tavsiye olunur. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir süreç oluyor böyle bir yoğun bir sıcak hava dalgası memlekete girdiğinde, ki her sene mutlaka, şimdi bu biter arkasına Eyyam-ı Bahur gelir. Orta Doğu'nun yaramaz çocuğu. Haberlerde öyle okumuştum. Ya böyle yorum yapılır mı ya? Orta Doğu'nun yaramaz çocuğu Türkiye'ye doğru geliyor. Sıcak hava dalgasından yaramaz çocuk diye başlık atacaklar ya habere. Evet, Emre dün sabah neredeydin? Arkadaşlar işte bahsettiğim bu. Yani bu bunu acaba ben Instagram'dan toplu bir cevap mı versem, yoksa sadece programı buna çevireceğiz? Meraktan soruyorsunuz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sevilmek çok güzel bir şey. Ama şimdi okumayınca da niye okumadı bir şey sorduk oluyor. Ama her gelen 10 dakika sonra bir daha soracak. Bir daha. Ben böyle bir yarım saat sonra bir daha anlatırım mevzuyu. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Anonsu kesip çay sordum ya. Ufak bir kaza atlattım diyelim. Detayları anlatırım. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. 0544-886-1886. Epey kalabalığız. Daha bu saatte bile sıcak demiş. Emre abi bak, seni ne kadar sevdiğimi anlatacağım demiş. Her sabah seni dinliyorum. Trende işe giderken hep aynı vagona biniyorum. Zamanla benimle aynı vagona binen kişilerle de ufak sohbet başladı. Bu durumdan hiç memnun değilim. Ben sabah sadece seni dinlemekten keyif alıyorum demiş. Bu yüzden artık...

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Sende bir şey var mı diye soracağına, arabada bir şey var mı diye soran dostlarım, beni ne severmişsiniz siz. Ama şunu dersiniz tabii yani. Konuştuğuna göre sende bir şey yok belli ki. Biz arabayı merak ettik. Kapa çeneni. Şimdilik bizim burası Zelzeyt'te demiş. Serin ve çok güzel bir hava var. Oradan geçti buraya geldi artık. Buradan da nereye gider bilmiyorum yani. Hava hareketleri değişik oluyor. Sıcaklar tekrar gelecekmiş. Gelir bu Eylül'e kadar böyle hocam. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Evet, günaydın, açtım İstanbul FM'i ve niyet ettim demiş. Allah rızası için adaşım Emre'ye salça olmaya. Tabii canım. Ol, ayıp ettin. Senin canın sağ olsun ya. Siz salça olmadan ben programı bitiremem ki zaten. Yani program yaptığımı anlayamam ki. Geçmiş olsun demiş. Belli ki sen bu işi beceremiyorsun. Bizim işimiz bu. Gel, seni de bizi getirip götürelim. Bizimle her şey yolunda çünkü demiş. Slogan da atmış sonunda. Bu sıcaklığın daha fazlasını neredeyse 9 ay yaşıyoruz. Fazla şikayet etmeyin demiş. O zaman abi sen de kusura bakma da yani Dubai zengini olmayacaktın. Geleceksin Esenyurt'a. Bizle beraber yaşayacaksın bu sıcaklığı. Teşekkürler efendim. Teşekkürler, mesajlarınızı görüyorum. Eksik olmayın. Birazdan sabah mevzumuz huzurlarınızda olacak. Güzel bir sabah mevzusu ayarladığımı düşünüyorum. Bakalım ne konuşacağız bu sabah.

sizlerle. Karşı taraf ya çok soru var. Tamam anlatacağım biraz sonra. Saat 8 bizi birazcık geçsin. Yeni saatte baştan sona anlatacağım. Ondan sonra da kapatalım konuyu. Konu bana dönmesin. Konu siz olsun. Olun her zaman. Sabah 9 ile 12 arasında bir de hissedilen sıcaklık 34 olacakmış. Normal sıcaklık 31. Yani sabah saat 1'i senin olur ya diyenler. Öyle değil. Nem %90'ları buluyor.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan Ev Yemekleri.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Eskileri konuşmayı seviyoruz biliyorsunuz, bizim programımızda genelde bu oluyor. Sizler de çok seviyorsunuz bunu, ki bu sabah da buna göre bir mevzumuz var. Bakalım neler konuşacağız bu sabah, hepimiz o günlere dönecek miyiz? Efendim, hatırladıkça size huzur veren şey nedir? Çocukluğunuzda döndüğünüzde hatırladıkça size huzur veren ne varsa yazar mısınız? 0544-886-1886. Hatırladıkça huzur veriyor, hatırladıkça huzurum böyle artıyor dediğiniz çocukluğunuzla ilgili ne var? 0544-886-1886. Hatırladıkça huzur duyuyorum dediğiniz senin varlığın mı? Çocukluk arkadaşım desen değiliz. Hadi bakalım. Neymiş doların 3 lira olması? Bana da bir anda huzur geldi bunu hatırlayınca, doğru. Aklıma geldikçe huzur duyuyorum dediğin çocukluğunla ilgili ne var? İn bakalım çocukluğumuza demiş. İniyoruz, hadi bakalım. Dönüyoruz o günlere. Hani böyle bazen arkadaşlarınla, yaşıtlarınla, akranlarınla sohbet ederken hatırlar mısın? Bir de şey vardı deyip cümleye başlarsın ya. İşte tam onu soruyorum ben de. Power Rangers. Kızlar oynuyor muydu erkek oyuncaklarıyla? Gecekondu günlerimiz çok güzeldi demiş. Sıcak ve samimiydi değil mi? Çocukluğunuza döndüğünüzde hatırladığınızda huzur duyduğunuz ne varsa yazarsanız sevinirim. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Aklınıza ne geldiğinde huzurlanıyorsunuz. Aklınıza ne geldiğinde kendinizi iyi hissedip özlemle anıyorsunuz. Çocukluğunuza dair genel bir soru bu. Her şey olabilir. Bütün cevapları açıyoruz. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattına lütfen sen de yaz.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: Evet. Bakalım neymiş, çocukluğa döndüğün zaman huzur dolduran şey senin açından. Hatırladığım anda içime bir huzur kaplıyor dediğin çocuklukla ilgili ne varsa yazmanı rica ediyorum. Bu sabah bunu konuşacağız. Ana, ben bunu görmemişim daha önceden. Bir dostumuz çiçek ekmek atmış bize de. Buna boyoz muamelesi yapardım ya. Böyle bir top çiçek ekmeğin bir topunun içine yumurta koyup karabiber tuz. Ya. Çocukluğumuzda yaşadığımız hayat, saflık, temizlik, saygı o günler demiş. A'dan Z'ye insanın huzurunu artırıyor. Düşündüm ama bulamadım, çok acı demiş. Ya ben bu cevaba inanmıyorum Serkan Elmalı. İlla ki bir şey vardır ya. Mutlaka olması lazım yani. Bir çizgi film bile mi yok yani? Nasıl yok? Leblebi dozunu ağzına doldurup arkadaşına püskürtmek. Yani leblebi tozunu püskürtelim diye değil de yiyelim diye aslında. Mandalina kabuğunu da soyup kabuğu sıktırıp göze insanların yani. Ben kardeşime, kardeşim ona. Ya mandalinayı soyalım yani, kabuk onun koruması. Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Biz kabuğu birbirimizin gözüne sıkmak için. Çocukluğumda annemden yediğim dayakları bile hatırladıkça bana huzur veriyor. Kısaca düşünse çocukluğumla ilgili her şey demiş. Yaşım 40. Pekala. Mark vardı demiş. Ne para birimiydi be? Almanların markı değil mi? Kim yemiş doları demiş. Dolar mark yarışırdı birbiriyle, evet. Çocukluğumdaki Ramazanlar demiş. Nerede o eski Ramazanlar? Ah anılar. Çocukken evimize misafir geldiği zaman çok mutlu olurdum demiş. Çünkü en azından babam onların yanında bize kızmazdı. Okudum mesajını sevgili Sibel. Evet yani tam böyle huzur veren şeylerden olmamış ama tabii misafirlerin gelmesi belki o anlamda öyle bağlayabiliriz bu konuyu. Komşuluk mahalle kültürü, şu an üst kattaki ile alt kattaki birbirine onlarla bile konuşmuyoruz demiş. Vallahi ben çok memnunum konuşmamaktan onlarla ya.
1: Burası İstanbul FM. Burası

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Harami Dere, Sefaköy, İncirli, Mertel, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Florya, Avcılar yönü etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Basın Ekspres bağlantı yolu aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlıyor. Başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun devam ederken Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de tek yönlü seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin etme, meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Şimdi yeni gelenler, dün neden olmadığımı soran çok dostumuz var. Hemen şu konuyu son bir kere anlatayım. Arkadaşlar maalesef dün değil, ondan önceki gün saat 16.50'de Mahmut Bey gişelerden çıktıktan 300 metre sonra önümdeki araba yavaşlayarak durdu. Ben de yavaşlayarak durdum fakat benim arkamdan gelen araba yavaşlayamadı ve duramadı. Ve çok büyük bir süratle benim arabama çarptı. Ama öyle böyle çarpmadı yani, arabanın şu an arka tarafı komple yok. Perde çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz. Fakat arabanın aksamlarında da problem var. Motor arızası da veriyor. Asla çalışmıyor. Yan taraftaki çamurluklar mamurluklar hepsi çıktı fırladı gitti. Ve bugün bile geçerken oradan hala da arabanın parçalarını görüyorum yani otobandan geçerken. Emniyet kemerim takılıydı çok şükür. Takılı olmasaydı kesinlikle ön camdan çıkmıştım. %1 milyon yani, hani alternatif yok. Zaten kafamı emniyet kemeri olmasına rağmen çok şiddetli bir şekilde çarptım. Arabanın içi tabii çarşamba pazarına döndü. Çok ciddi bir kaza olduğundan dolayı da vuran şahıs kaçtı. Biz plakasını da alamadık. Olayın şokuyla kaçtı. Daha doğrusu kaçtığını sanıyor. Eninde sonunda yakalanacak, bulunacak. Çünkü taksirli adam yaralamak dahil, trafikte kaza suçuna karışıp kaçmak dahil bir sürü dosya açılacak hakkında. Gıyabında açıldı ama ben de dolayısıyla bir ufak bir sağlık problemi yaşadım. Nasıl ki şu anda hala boynumu döndüremiyorum, sağa sola dönemiyorum. Oturup kalkarken zorlanıyorum. Vücut bir anda o kaza anında çok ağır şekilde kasılıyormuş meğersem. Hele ki boyun kasları. Gidip tabii hem hastaneden raporumu aldım. Hem adli raporumu aldım. Hem savcılığa ve emniyet birimlerine başvurularımız yapıldı. Şimdi arkadaş aranıyor. Kamera kayıtları incelenecek. Orada kamera var mıydı? İlk soru bu oluyor genelde. Elbette ki vardır. O kayıtlar tabii ki belli bir bürokrasi çerçevesinde yürüyor. Birden hemen YouTube'dan açar gibi oradan açıp izleyemiyorsunuz. Savcılık gerekli izinleri verdikten sonra kamera kayıtları incelenecek. Biz de bu vatandaşı bulacağız. Fakat şöyle, ben normal şartlarda hani onun sigortasından senin araban yapılsın falan. Ben kendi arabamı kendim de yaptırırım. Bunun derdinde değilim. Çarptıktan sonra kaçması en ağır cezayı hak ettiğini gösteriyor. Ben de bu işin peşini asla bırakmayacağım. Alabileceği en ağır cezaları ona verdireceğim. Taksirli adam yaralama dahil bunlara. Çünkü neden? Arabada oluşan hasarı geç. Ben yaralanabilirdim. Çok ağır yaralanabilirdim.
1: Devam edin.
0: Öndeki arabaya vurabilirdim ben de. Çünkü ben takip mesafesini koruduğumdan dolayı benim bir çarpmam söz konusu değil. Ama çarptıktan sonra beni de sürükledi. Görgü tanığı demek yokmuş. Bugüne kadar yani bir sürü atarlardı Instagram'larına, işte plakayı ben aldım falan filan diye. Biz alamadık plakasını. Ama mutlaka bir yerde kayıtlara girmiştir. Yanlış. En kötü ihtimalle diğer sonraki kameralarda hasarlı bir kamyonet görürsek o olduğunu anlayacağız. Sorsak ne yaşadık? Ya da kaç tane görürsek görelim, her birisine bakılacak işte hangisiymiş diye. Arkasından da ben de yasalar çerçevesinde alabileceği en ağır cezaları alması için yasal bir mücadeleye girişeceğim. Çünkü çok büyük, çok büyük terbiyesizlik, çok büyük bir cahillik yani. Tahmin ediyorum ya ehliyeti yoktu, ya alkollüydü, ya madde etkisindeydi, ya arabasının sigortası yoktu. Ya çünkü niye kaçasın yani? Neden kaçasın yani? Hani kazadır, olmuş, tamam, kimsede bir şey var mı? Yok. Dersin yapar, sigortandan yaptırırsın benim arabamı. İnanılmaz bir cehalet örneği. Bu sefer ne oldu? Kaçmaktan dolayı da çok ağır cezası var artık. Trafik cezaları uçtu. Kaç yüz bin lira bilmiyorum. Çarpıp kaçmanın da cezası ağır. Bakacağız işte bundan sonraki süreci. Bir gelişme olursa size haber veririm. Böyle toptan anlatmış oldum.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma

0: Çocukken yaşadığım gece kondu'da gece yatarken sobanın ışığı tavana yansırdı demiş. Ah ne kadar huzurlu ya. Vallahi var ya, gerçekten canım çekti şu anda öyle bir yerde yatmak. Ben çocukken anneannem ve dedem Almanya'da yaşıyordu. Ben tek torunlarıydım demiş o dönem. Bana sürekli oyuncak, değişik okul çantaları, kalemler getirirlerdi. Beni herkes kıskanırdı çevremde. Kıskanıldığımı hatırlamak huzur veriyor demiş. Pazar akşamları annem yıkardı beni. Küçük odada soba vardı demiş. Televizyon şahane pazar olduğunu hatırlıyorum. Bayılıyordum izlemeye. Evet. Leblebi dozu yerken nefes alamasam da pipet ağzıma çekmeye devam ettiğim an hiç bitmesini isterdim demiş. Vay be. Silivri'nin yüksek kısmında bir evimiz vardı. Silivri'yi Marmara Eylesi'ne kadar kuş bakışı gören bol manzaralı. Kışın kar yağıyorken soba çıtırtısıyla Silivri'yi izlemek her zaman hatırlıyorum demiş. O Silivri'yi özlüyorum. Kar yağmış, soba yanıyor. Üzerinde kızaran ekmeğin kokusu. Kuduran iki abim. Annemin onlara kızması. Bir çocuk olarak özgürce dışarıya çıkıp akşam ezanında eve gelmek. Huzurlu. Hangi birini sayayım demiş. Sen seçenekleri ver, şıkları ben söyleyeyim, şunu sayabilirsin diye. Arkadaşlarımızla yaptığımız Ağaç Ev ve Voltron çizgi filmi. Vay be. Ben geçen gün YouTube'da neye denk geldim? İsteyen varsa baksın, 57 bölümlük Tsubasa var, 17 saat. Hizmete bak, hizmete. Üşenmeden 57 bölümü birleştirmişler. 17 saatlik YouTube'a video yüklemişler. Tsubasa'nın bölümleri. Kalabalık sofralar ve yardımlaşma demiş. İp atlayıp seksek oynadığımız günler. Bu çizgi filmi yakalayınca mutlu olmak demiş. Hangisi o? Bayağı benim bu ya. Afacan Louis. Futbolcu kartları biriktirip Walkman ya da futbol topu almaya çalışmak. Ama hep aynı futbolcular çıkardı, hiç tamamlayamadık demiş. Evet. Yer yatağındasın, sabah uyanmışsın, mevsim kış, ahşap camdan gelen rüzgar sesi, annenin yeni yaktığı sobanın kokusu ve tüplü televizyonu açmışsın işte demiş, karşınızda Susam Sokağı'nın müziği. Üf üf üf üf. Oy oy oy. Günaydın abi, bir pazar sabahı erken uyanıp televizyonu açıp annem babam uyanmasın diye kısık sesle kız kardeşimle bir çek yattı ikimiz. Çizgi film izlemeyi de özlüyorum demiş, kahvaltı zamanında babamın meşhur kovboy filmi. Niye babalar öyle kovboy filmi hastasıydı ya? Siyah beyaz TRT 3'ten böyle gecenin körüne kadar. Sözlerini hatırlamıyorum şimdi. Belki takipçilerden birinin videosu denk gelmiştir. Çıkar elbet demiş. İnşallah arkadaşlar. Onunla ilgili Instagram'a bir video çekeceğim. Yani ama ya tanıyan olsaydı muhtemelen atmıştı bugüne kadar ya. Kısmet bakalım, ne göreceğiz, ne yaşayacağız.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

ağacın tepesine ev yapıp tırmanmak. Hey ya, bir de yaptığımızı ev zannediyorduk ya. Kara Şimşek başlayınca sokakta kimsenin kalmaması demiş. Atari ve tabii ki Street Fighter. Ne efsane bir şey yaptılar değil mi Street Fighter diye. Tak tak duket. Pazar sabahı kahvaltısında Barış Manço ve Cowboy filmleri. Ha, adam olacak çocuk. Evet evet. Nazara da gelmiş olabilirsin. Hayırlı bir şeyler dağıt demiş. Kurban kes gerçekten büyük. Ya teşekkür ederim ama şöyle, ben zaten hani bunu başıma bir şey geldiği zaman yapan biri değilim. Bunu da buna bağlamıyorum yani. Cenab-ı Allah gel dediği zaman gideceğiz, o ayrı konu da. Ya burada zoruma giden işte o kaçma muhabbeti, o çok canımı sıktı. Ama bununla ilgili hani böyle oldu diye hemen koşa koşa bir yerlere bir şey dağıtmam, zaten rutin olarak elimden geleni yapıyorum hepimizin yaptığı gibi. Ama eksik olmayın. Dışarıda toprakta misket oynarsın demiş. Hafif yağmurlu yağmaya başlar. Biraz öyle çamurlaşmışsındır. Çamurlanmışsındır. Ellerin patlak patlak olmuştur ama bitmez. O eğlence. Sonra futbolcu kartlarıyla beraber tabii çepme vardı. Böyle kapalı bir yerde duvardan bakınca... Duvardan bırakmaca mı oynardık? Aa, ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Yukarıdan şey, kart atmaca. He. Değişikmiş bu. Yukarıdan atıyorsun, birbirinin üstüne yapışan kartları, atan hangini kartıysa o mu alıyor? Güzel. Sence Street Fighter mı Mortal Kombat mı demiş. Ben Street Fighter'cıyım ya. Mortal Kombat'ı da çok severdim de. Hatta bütün karakterleri ezbere bilirim ama ben Street Fighter'cıyım yani. Bana ver Vega'yı, 3 gün devam edeyim. Kaç kere hepsinde oyun bitirdim. Hepsinin sonlarını hatırlıyorum aşağı yukarı. Çünlü ailesiyle buluşuyor. Blanka annesi geliyor. O Blanka'nın da annesi. Ryu yalnız başına yolda yürüyor. Bir şeyden yılan çıkıyor. Şeyde neydi o? Elleri kolları uzayan. Dalsım dalsım. Şintli. Oyun bitirmediğim kimse kalmadı ya. Mr. Vision gemiye mi biniyordu? Öyle bir şeydi.

0: Vay Tekken ha. Tekken oyunu karakterlerinde Eddie'yi alıp saatlerce oynardık demiş. PlayStation 1'de sene 2000-2002. 26 sene mi geçmiş ya? PlayStation 1'de biz oyunları oynayalı. Ben de Medal of Honor oynardım. Medieval oynardım. Gerçekten. Anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Bu arada ara sıra hala Tekken oynuyorum. Kendime bir tane böyle küçük bir konsol aldım yani elde oynananlardan, artık ne deniyorsa buna ismini unuttum. Onlardan bir tane aldım, acayip keyifli. Nintendo değil, başka bir şey. Başka bir marka yani, yapmışlar öyle bir şey. Onda hala Tekken var, hala ara sıra böyle bir canım sıkınca dur ben bir Tekken atayım ya. Evde Tekken mi? Aynen ha. Senin mizah şelalesi seni. Spoon filter, evet. Kışın elektrik kesildiğinde duvara yansıyan, ışıkta yapılan gölge oyunu. Ya onun bir profesyonelleri var. Ya ne görürse saniyede nasıl yapabiliyorsun? Nasıl geliştirmişler insanlar kendilerini? Geçen gün bir tane gördüm. YouTube'da bir tane gördüm. Allah Allah dedim. Nasıl yapabiliyorsun sen bunu yahu? Enteresan yani. Çok kendini geliştirmiş demek ki. Adama bir şey gösteriyorsun. Anında tek bir kere de hani böyle deneyerek elini öyle yapıp bir de böyle yapayım. Bir dur bir de şöyle şu açıdan yapayım diyor. Bir kere de direkt şak diye yapıyor aynısını. Biz gördüğümüzü kağıda çizemeyiz. Demek ki hocam bir konuda çok çalışırsan o konunun hastası olduğun işin ustası olmak diye bir laf vardır ya. Kurtlar Vadisi'ni özlemiş. Kurtlar Vadisi çocukluğundaysa sen şu an 15 yaşında yani. 40 yaşında adam Kurtlar Vadisi yazmaz ama ya. Abi siz Tekken Mekken'de oynamışsınız. Biz yuvarlak demir çubuk, demir ucunda çubuk. Döndüre döndüre çayırlarda bayırlarda döndürdük. 1981. Bir de Kara Şimşek'imiz vardı. Yaş kaç sorabilir miyim hocam? Tufan Gümüş. Yok onları da yaptık da sonra bir teknolojiye geçiş olduğundan dolayı. 49 hocam, aramızda 4-5 yaş var yani.
1: Emre Mutlu Show'da.
0: Bir reklam geliyorum.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoba
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Şoba Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Boş inşaatlarda bir daha mansızca iddia girip demiş. İkinci, üçüncü kata çıkıp kuma atlamak. İşte o artık çocuk nasıl enerjisini atacaksa atacak bir yer bulamıyor artık. Yani orada bir dellenme vuruyor çocuğa. O artık ne oluyor? Hiperaktif bir durum söz konusu oluyor. Onu işte atması için yaptığı iş saçma da olsa öyle. Bir de onun bisikletle olan versiyonu vardı. Ben bisikletle atlardım birinci kattan kuma. Ne yapsam da kolumu bacağımı kırsam annemleri deli etsem yani. O biçim Tekken oynayan kızlardandım demiş. Kızlar Tekken oynar mı ya? Yeşim. Sapanla kuş avlamak. Ya evet, yani onu yapan arkadaş o zaman bana ağır gelmiyor da şu an çok ağır geliyor. Şu an hayatta yapan bir çocuk bile görsem vallahi atardım sapanı bir yerden yani. Kesinlikle kalmadı gerçi de artık. Ya masum bir kuşa böyle hani avcılık yemek için falan, hani balık tutmak falan, o ayrı da böyle ben karşıyım. Ben benlik değil yani av işi. Emre neymişsin sen demiş. İşte yani. Külah atardık biz, tüf tüf derler ona. Külah savaşları yapardık mahallede, herkesin ağzında bir boru demiş. Ya bir de onlardan külah tükürdük millete. Bir de onun böyle biz onun şey yapardık yani. Onun böyle modernisi ya, yani düz çubuk olanlardan değil de böyle modifiye edilmişi vardı, böyle tutmalı mutmalı, böyle tetikli metikli alttan. Elektrik borusu aslında da hiç elektrikle ilgili kullanıldığını görmedim ben onun ya. Canım da çekti, ucuna iğne takanlar vardı bizim sokakta bazı. Akıl hastası. Elemanlar üzüm de atardık. Aa, onunla üzüm atılıyor mu? Üzümü sığdırmak lazım ama. Abi o çok tehlikeli, bir de boğazına kaçsa var ya. Allah korusun, tüf tüf daha iyi kağıt. Üzüm sakatmış ya. Paintball'un acaba atası mı bu yaptığımız o zamanki spor? Küçük olmamış üzüm. İşte tam böyle o basıncı karşılayabilecek bir sığma olması lazım içeriye. Hem hareket edebilecek hem hava boşluğu olmayacak ki basınç sağlam olsun. Üpüf yaptığın zaman... Zımbayı sorma, zımbayı, zımba. Geçen anlattık onu, zımba ne psikopat bir oyundur ya.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyon Mecidiyeköy Haliç, Merter Yenibosna'ya yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir Kağıthane Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şeytan azapta. Evet yani ben bir sabahta iki Tarkan çalarım yani. Benim programım değil mi? Allah Allah. Bir zeytin gözüm bir şeytan azapta. Ne olmuş yani? İki Tarkan fazla mı geldi? Tarkanlandınız. 0544-886-1-886 numaralı WhatsApp hattımızdan programın sonuna kadar bize ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Tayfa burada mı? Sevgili WhatsApp. Zeytin gözüm uzaklarda işin ne demiş. Şarkıları düşürürüm peşine. Mantar tabancası kız kaçıran vardı bir de demiş. Çıtı pıtı vardı. Çıtı pıtı değil, çatapat. Çatapatı yakıp kuzenimin eşofmanın içine atmıştım demiş. Ya çocukken biz niye bu kadar say koyduk? Vallahi bak yani ruh hastası çocukluğumuz diye bir dönemden geçmişiz biz. Vallahi geçmişiz yani. Neler etmişiz birbirimize öyle ya. Zımba diye tekmelemeceler. Gece saklambacı oynardık demiş. Sevgili olanlar saklandıkları yerden çıkmazdı bir de. Yani mesela saklandıkları yerden çıkmamak için illa saklambaç mı gerekiyormuş? Çocuklar bir mazeret mi arıyormuş acaba? Enteresan. Vallahi iyi geldi demiş. Teşekkürler efendim. Siz de bana iyi geliyorsunuz her sabah. Eksik olmayınız. Dün neden olmadığımı 67. kere soran dostlarımız var yeni gelip. Haklılar, merak ediyorlar ama defalarca anlattım. Ben bugün zaten sosyal medyada bir paylaşım yapacağım. Oradan bakarsanız sevinirim. Hep beraber bulacağız bu faili meçhul. Vurup kaçan, karakterinden endişe ettiğim vatandaşı. Bak ne kadar kibar söyledim. Hiç kötü bir şey söylememiş olup aslında ne kadar kötü bir şey söylemeye niyetlenip aslında kötü bir şey olmadığını insanların algıladı ama gayet de kötü bir şey söyledim. Emre çok geçmiş olsun, inşallah en kısa sürede yakalanır. Maalesef ülkemizde hala böyle karaktersiz ve cahiller var demiş. Hala mı? Onlar yanlış biliyor kimsenin sözünü. Cımbızlara geçeceğiz. Şu sizden gelecek cevapları böyle bir bitirelim, gelmiş olanları da. Çocukluğunla alakalı neyi hatırladığında huzur duyuyorsun? Çocukluğunla alakalı neyi hatırladığında acayip bir huzur duyuyorsun? Bu sabahki mevzumuz bu. Çocukluğuna döndüğün zaman aklına ne geldiğinde bir huzur kaplıyor içini. Bakalım senin cevabın neymiş? Kibar adam. Güzel kısmı da şu yani, benim söylediğim sistem olarak ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz ya, en çok hoşuma giden bu.

0: yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın Jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
5: Çok seviyoruz.
4: Burası

Ya durup dururken vapura binesim geldi. Var mı sizin de öyle bir şeyiniz? Böyle bir vapura bineyim, böyle bir deniz havası alayım. Ama böyle İstanbul'u da böyle hani böyle içten içten, yani denizden görerek gitmek. Bugün çok sıcak olmasa vallahi öyle bir plan yapardım ya. Bu saatte de kimse vapur taklidi yapmaz ha. Pazar gecesi sinema kulübü demiş. O müziği duyunca huzur. Rahmetli babam beni bir sefer dövdü, o da yarım saat sürdü. Tövbe Rabbim, tövbe. Keşke yaşasaydı demiş. Şu anda 50 yaşındayım. Allah rahmet eylesin. Mahallede kaykay modası başlamıştı. Bütün çocuklar kaykaylara oturup rampa aşağı yarış yapardık demiş. Rampa sonu tam bir kaos olurdu. Evet, tahmin edebiliyorum o kaosu. Salonun ortasında yastıklardan, minderlerden ev yapmak çok huzur vericiydi demiş. Uçaktan selamlar. Eski samimiyet, eski insanları özlüyorum demiş. Önceden mahalle kültürü vardı. Akşam ezanına kadar saklanmaç, futbol, her şeyi oynardık. Akşam ezanına kadar annenin o balkondan çıkıp baban geliyor diyerek korkuyla eve koştuğumuz zamanları özlüyorum. Emre Bey, reklam aralarında ne içiyorsun? Çay mı kahve mi demiş. Su. Sana vuran bahtına vurdu, eyvah eyvah demiş. Arkadan vurup kaçmak nedir hem de bu zamanda demiş. Nasıl hala bulunamıyor? Umarım yetkililer sıradan bir kaza muamelesi yapmıyordur. Ya yapmıyorlar ama şöyle bir şey var. Bazı prosedürler var. Yani hani birden böyle tıklayıp play'e bakalım kameralarda kim varmış diye bakamıyorsun. Hangi kamera izlenecek? Kameranın tespiti, işte savcılıktan izin, onay falan filan vesaire. Bir sürü iş. Vapur dedik, vapur videosu geldi. İstanbul'da vapurdayken. Ama sen içerideymişsin, dışarıda olacaksın orada. Bak aynadan kol gözüküyor, Macar salamı gibi. O vapurda öyle, dışarıda o denizin o böyle ufak böyle tuzlu arada bir suratına sıçrayacak ya. Onun keyfini almak bambaşka bir şey. Ama benim vapurum geldi belli yani. Benim bir vapurum geldi yani, bu aralar bir vapur. Mahmut Bey'i çok seviyordun zaten, şimdi daha çok sevdin demiş. Eminim sevgin bir kat daha artmıştır. Bak canlı yayında olduğumuz için ben sana yorumumu WhatsApp'tan yazayım. Çok konuştuk, çok söyledik. Mahmut Bey herhalde, Mahmut Bey ruhu aktif olarak beni buldu, yakaladı. Allah daha beterini vermesin hocam, yapacak bir şey yok.

Bu şarkıyı Rain Man'e Tarkan mı vermiş? Kesin bilgi mi? O kadar inandırıcı değil ki. Ama sanki Tarkan şarkısı zaten bu. Yani öyle midir değil midir? Dostlar bilen var mı? Bir araştırsınlar bakalım. Rain Man'in Sen Var Ya şarkısını Tarkan mı vermiş Rain Man'e? Bir öğrensenize bir. Yanlış bilgi vermeyelim. Yanlış beyanattan beni yakmayın.

Evet, Emre Tarkan şarkısı diyorlar. O zaman tebrik ederiz. Tarkan'ı aratmayan bir... Yani biraz zorlasak ararız da. Ama ben Yusuf'u da çok severim. Çok kıymetli bir kardeşimdir. Gerçekten hakkını vermiş o zaman. Tarkan şarkısı olduğu o kadar belli ki, ben konuşmayayım, bir dinleyelim.

gün batımında Ayvalık'ta Cunda vapurları. Güzel, güzeldir. Evet, Emre Tarkan şarkısı yazmışsınız. Bence güzel söylemiş. Ben yine bir zarf atacağım hocam. Ben dayanamıyorum, ben tutamıyorum kendimi. Yine bir zarf atacağım, kimler buradaysa. Kaçıncı fotoğraf ya da video? Görsel olarak. Senin şansına güvenip söyleyeceğim. Kulağımda kulaklık var, elinle göster. Yok, 78 sabaha kadar insinler aşağıya. Daha küçük, ondan küçük. Herkes galerisindeki 7. videoya da fotoğrafı bir atsınlar. Atmak istemeyen atmasın ama atanlar da gerçekten 7. atsınlar, rica ediyorum. Galerindeki görsel neyse dürüst ol, bak bak dürüst ol. Bir kumar daha oynadık şimdi sabah sabah. Tabii yani naçizane amiyane tabirle. Oldu mu? At be, böyle diyorsan kesin var onda bir hayırlı bir yani. Herkes 7. görseli atıyor. Fotoğraf da olur, video da olur. Nasibimizde ne var, dur bakalım. Her sabah diyorsun Emre sen ne görmek istiyorsun? 7.'yi görmek istiyorum şu anda. Dürüstçe madem adam istedi atıyorum be deyip. Bakalım 7'de ne var kısmetimizde bu sabah. Bir türlü tutturamadım şöyle. Wow diyebileceğim bir. Yani şey anlamında hani vay be ne güzel fotoğraf tutturdum anlamında başka bir açıklaması elbette olamaz ama 7. görseli istiyorum. Bursa Kozahan buyur. Ya işte ben de ya yok mu şöyle bir sabah sabah gözümüzün gönlümüzün açılacağı böyle bir manzaramsı hani. Al sana 7 demiş. Dur bakayım ne var 7'de Allah'ını seversen. Ne bu kulak çubuğu atmış bana ya. Yine mi tutturamadık arkadaş? Nerede bu? Special life, special

Life. Bir gün şöyle bir şey söz duydum demiş. Eğer karar veremiyorsan yazı tura at. Sonuç hoşuna gitmezse kararını aslında çoktan vermişsin demektir demiş. Bu sözü duyduğumdan beri içimde çok şey değişti.

Yok yok, bugün de olmayacak ya. Annem böyle uyuyakalmış, onu çekmiştim canım demiş. Nasıl uyuyakalmış öyle ya? Ne yapıyordu acaba? Sineklik mi elindeki o? Söylemiştim ben sana, alışardık sen buna. İşin tadı... Fly sweater. Hadi hadi başka kapıya. Hiç kendi... Allah Allah. Beni kandıramazsın. En önüne gelirim. Ben... Cihazları fitlemede kullandığımız program. Tadı... Fitleme. Rusça yazıyor ama. Benime, çok koşarsın peşinden. Beni kandı... Sevilen Rusça yaz çok güzel. Rus musunuz?

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek

0: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
1: Abi kurban bayramı tahmini birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Uzun zamandır dinlemediğim bir şarkıyla veda ediyorum. Benden size gelsin, sizi çok seviyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da
1: ateş olmayınca
0: buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Güder. Fotoğrafların hepsini gördüm. Çok çok sağ olun, var olun.
1: Diken gider.
0: Yarın sabah görüşürüz. Allah sağlık sıhhat versin. Allah kaza bela vermesin. Görünmez kazalardan korusun hepimizi. Sabah görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Sabahtan uğradım onun yurduna. Dayanılmaz firarına derdine. Yıkıla sıkarlı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33,

0: Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Cevizli Bağ, Topkapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu, Aksiyon, Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yenibosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümran, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: de.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Sertünsüz.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
2: Tribünlere odaklandım.
1: Niye acaba, bir anlat bize.
2: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden o tarafa odaklandım.
3: Ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç izliyor.
2: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
1: Onlar
2: yani,
1: bir şov falan yapıyor değil mi
2: şov
1: sürekli?
2: Yapıyor.
3: Neler yapıyorlar abi? Hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
1: Evet, bir anlat
2: şunu,
1: hadi.
2: Şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı.
3: Naif.
2: Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış
1: Alan
2: öyle.
1: Alan tipinde
2: ama. Yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzelliklerine tabiri caizse gelmişler.
1: Estetik bir şey var.
3: Dünya Kupası'na güzellik katıyorlar. Bu evet, gerçekten.
1: Evet, renk katıyorlar.
3: Evet. Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Ve o tribünler de çok önemli diye. Ama siz benimle dalga geçmişsiniz.
1: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
2: Benim niye şansım var ki hep ya? Allah. Topu bana niye attınız hemen?
1: Kimle eşleşti şimdi Norveç?
2: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
1: Son 16 turunda. Brezilya'yla. Evet.
2: Brezilya'yla. Baktın mı?
1: Hı-hı.
2: Tamam, Brezilya'yla eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa ile eşleşti. Bu arada Mbappe de Paraguay ile alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
1: Ya muazzam bir başarı gerçekten. Bir şey
3: bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba. Yani ya, resmini gördüm.
2: Cumhurbaşkanı gerçekten baktık. Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
3: Ülkeyi kapatacak herhalde. Bir daha bir tur daha atarsa parti.
2: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
1: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı
3: evet,
1: yarışı
3: evet,
1: çok böyle ateşli evet, bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle
3: aynen,
1: sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
3: 4.
1: Messi'yi yakaladı, o da 6 oldu.
3: Yakaladı mı?
1: Evet 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
3: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
1: 4 gol görüyorum 4 ben
3: gol,
1: burada.
3: Aynen. Yani bayağı bir... 4 gol.
1: Evet. Messi, Mbappe yarışı devam ediyor gibi.
2: Devam ediyor ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
1: Evet.
2: Başka tabii, bir oyuncu yok. Ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam ettirirler yani gol krallığı.
3: Peki
2: yani
3: Fransa-Arjantin finali olur mu?
1: Olabilir.
3: Değil
1: yani
3: mi?
1: Fransa şimdi 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
2: Paraguay ile eşleşti.
1: O halde gelme ihtimali geçer, yüksek
2: olduğu için. Yüksek olduğu için de hı-hı, olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var.
1: Hı-hı.
2: Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu olmaz mı, sürprizler de bekliyoruz tabii
3: İngiltere
2: ama.
3: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
2: Evet,
1: yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
3: Teşekkürler. Tribünlere bak abi.
2: Bakıyorum.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemeci,

kendimizi, bakıcımızı, kapıcımızı, yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

İstanbul için verilen o alarmı duydunuz mu, gördünüz mü, okudunuz mu? Bakın, sadece sizi düşündüğümden gerçekten bu haberi paylaşarak bugünkü Yalçın.net'e başlamak istiyorum. Vallahi yani dünden beri hani sıcak bir hafta olacak, lütfen dikkatli olun şeklinde uyarılar var ya, bugün nemle sıcak hava birleşince İstanbul'daki hava sıcaklığı hissedilir, 40 dereceye kadar yükseliyor. Böyle bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Çok ciddi söylüyorum. O hani her zamanki yaz mevsiminde ritüel olan uyarılar yine tabii ki yapılmaya başlandı. İşiniz yoksa evden çıkmayın. Kalp hastasıysanız evden çıkmayın. Ne bileyim, sıcağa dayanamıyorsanız evden çıkmayın. İşiniz gücünüz yoksa oturun evde aşağı şeklinde uyarılar yapılmaya başlandı. Bugün hissedilen sıcaklık 40 derece olacak. Vallahi şöyle bir şey var. Biraz önce terasa çıktık. Kahvemizi yudumlarken yayın öncesi arkadaşlarla. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Ne 40 derecesi ya? Yani 140 derece resmen hissediyordum ben. Terasta bakın. Esmesine rağmen. Vallahi yani bugün 40 derece ise ben de Brad Pitt'im, öyle söyleyelim. Peki yani bu uyarıyla bugünkü Yalçın.net'e bir başlayalım istedik. Çarşamba günündeyiz ve 1 Temmuz aynı zamanda, bakın dün birazcık bahsetmiştim ama bugün de nedir? Denizcilik ve kabotaj bayramınız kutlu olsun. Hadi kutlayın bugün. Vallahi kutlanması en enteresan bayramlardan biri büyük bir ihtimal. Ama hep böyle şeyde, hani plajlarda, deniz kenarlarında kutlanıyor ya. O yüzden dün de bahsetmiştim, hani en popüler yarışması da yağlı direk yarışması. Direğin ucundaki kırmızı bayrağı alıyorsunuz, ödülü kapıyorsunuz. Dün söylediğim gibi eskiden orada bir çeyrek altın vardı. Ha, bayrağı getirene çeyrek altın veriyorlardı ama şimdi ne oldu onu inanın hiç bilmiyorum. Temmuz ayı geldi, güzellikleriyle gelsin, güzellikleriyle devam etsin ve bitsin. Ama Feyza Hoca'ya bakacak olursak sıkıntılı bir Temmuz ayı yaşayacağız. Öyle yazıyor, öyle gözüküyor. Aman Allah korusun diyelim. Yalçın.net'e hepiniz hoş geldiniz.

0: Bu arada hemen hatırlatalım. Biliyorsunuz çarşamba günleri beraberliğimizin ikinci saatinde tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz ya. En yeni oyunlarından birine kazandıracağız bu sefer. Çok yeni, hani fırından yeni çıkmış ekmek gibi, simit gibi, poğaça gibi. Onu biraz fazlalaştırırız ama neyse, bu kadar da kombinasyon yeter. Şimdi yepyeni bir oyun. Sıla Erkan'ın yazdığı ve yönettiği şahane bir oyun. Detaylarını zaten ikinci saatte sizlerle paylaşacağız. O oyuna davetiye kazandıracağız. Yine çift kişilik. Bilginiz olsun. Oyunun içeriğiyle alakalı ben de çok bir şey bilmiyorum. Çalışayım ikinci saate kadar. Ondan sonra paylaşacağız. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Zaten hani bugün çok da işinize yarayacak WhatsApp numarası. Neden? İkinci saatte davetiye kazanmak isteyen dinleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Onlara o davetiyeyi WhatsApp üzerinden kazandırıyoruz. Ha ama yok Yalçın ya, benim tiyatroyla işim olmaz, ben yine de bir şeyler yazayım çizeyim derseniz gönderebilirsiniz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız, bilginiz olsun. Şimdi bir şarkı arası verelim. Aranın sonrasındaysa İstanbul FM Dünya Kupası özelde bugün yine sevgili Serdar ve Onur'la birlikte bir üçlü Voltron'u oluşturduk. Dünya Kupası'nı birazcık böyle konuşmaya çalıştık. Bakalım bugün acaba neler söyledik? Bu şarkının hemen sonrasında Dünya Kupası özel yayında. Hadi bakalım.
1: Öyle güle güle gel.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
2: Tribünlere odaklandım.
1: Niye acaba, bir anlat bize.
2: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden
3: ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç izliyor.
2: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
1: Onlar
2: yani,
1: bir şov falan yapıyor değil mi
2: şov
1: sürekli?
2: Yapıyor.
3: Neler yapıyorlar abi? Hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
1: Evet, bir anlat
2: şunu,
1: hadi.
2: Şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı.
3: Naif.
2: Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış
1: alan
2: öyle.
1: Alan tipinde
2: ama. Yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzellikleriyle tabiri caizse gelmişler.
1: Estetik bir şey var.
3: Dünya Kupası'na güzellik katıyorlar. Bu evet, gerçekten.
1: Evet. Renk katıyorlar.
3: Evet. Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Ve o tribünler de çok önemli diye. Ama siz benimle dalga geçmişsiniz.
1: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
2: Benim niye şansım var ki hep ya? Allah. Topu bana niye attınız hemen?
1: Kimle eşleşti şimdi Norveç?
2: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
1: Son 16 turunda. Evet. Brezilya'yla. Brezilya'yla.
2: Baktın mı?
1: Hı-hı.
2: Tamam, Brezilya'yla eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa ile eşleşti. Bu arada Mbappe de Paraguay ile alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
1: Ya muazzam bir başarı gerçekten. Bir şey.
3: Bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba. Yani ya, resmini gördüm.
2: Cumhurbaşkanı gerçekten
1: baktık.
2: Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
3: Ülkeyi kapatacak herhalde. Bir daha bir tur daha atarsa parti.
2: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
1: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı
2: evet,
1: yarışı
2: evet,
1: çok böyle ateşli evet, bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle
3: aynen,
1: sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
3: 4.
1: Messi'yi yakaladı, o da 6 oldu.
3: Yakaladı mı?
1: Evet 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
3: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
1: 4 gol görüyorum 4 ben
3: gol,
1: burada.
3: Aynen. Yani bayağı bir 4 gol.
1: Evet, Messi Mbappe yarışı devam ediyor gibi.
2: Ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
1: Evet.
2: Başka tabii, bir oyuncu yok ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam eder ettirirler yani gol krallığı
3: yani. Peki Fransa Arjantin finali olur mu?
1: Olabilir.
3: Değil
1: yani
3: mi?
1: Fransa şimdi aynen, 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
2: Paraguay ile eşleşti.
1: O halde yenme ihtimali geçer, yüksek olacak.
2: Yüksek olduğu için de hı-hı, olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var.
1: Hı-hı.
2: Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu olmaz mı, sürprizler de bekliyoruz tabii
3: İngiltere
2: ama.
3: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
1: Evet. Yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
3: Teşekkürler. Tribünlere bak abi.
2: Bakıyorum.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

Evet, maalesef biraz tribün sorumlusu yaptılar beni Dünya Kupası özel programında. Ama o da benim kabahatim değil. Yani ben ne yapayım? Kameramanlar direkt böyle tribünleri çekiyorlar. İnsanları gösteriyorlar. Bizim de tabii ki gözümüz takıldı. Takılmadı değil. Onu da bir konu ettik yani zamanında. Neyse, peki. Şimdi 0544-886-1886 WhatsApp numaramız, gelen mesajlarınız var. Onlara da birazdan bakacağız. Ama bu arada ikinci saatte, hani radyolarını yeni açanlar için de hemen bir kez daha söyleyeyim. İkinci saatimizde biliyorsunuz her çarşamba günü bunu yapıyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro oyunu davetiyesi kazandıracağız. Yeni oyunun adı Zemin Testi Kısa Mesafe. Aynen, tek kişilik bir gösteri ama yeni bir oyun sevgili dinleyiciler. Detaylarını, içeriğini tabii ki ikinci saatte sizlerle paylaşacağım. Ve de şunu söylemem gerekiyor. Tarih olarak da 11 Temmuz günü dediler. Evet, yani daha 10 gün var aslında ama yani şimdiden verelim tabii ki. 11 Temmuz, vay Ağustos'a gittim ben. Temmuz ayındayız tabii ki. Yani cumartesi günü, 11 Temmuz cumartesi günü herhangi bir plan program yapmayın. Sizin için ben planı programı yaptım. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini bu yepyeni tek kişilik tiyatro oyununa göndereceğiz. 0544-886-1886 da WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun diyelim, devam edelim.

0: bir ışık patlaması.
1: Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar.
0: Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Yalçın.net devam ediyor.

olan dilekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Vallahi tabii ki Temmuz ayı bilmiyorum hepimiz için aynı güzellikle başlayıp da aynı güzellikle devam eder mi? Hani Feyza Hoca hep söylüyor ya, insanların özellikle haritasını görmemiz lazım, bakmamız lazım diye. Hani astrolojiye göre konuşacak olursak vallahi haritanız önemli bilmiyorum ama yine de Temmuz ayında da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bakın neden olmak gerekiyor? Bugünün belki de en çok şöyle şey söyleyeyim, okunan haberlerinden biri oldu. Bu dolandırıcılık haberleri çok fazla karşımıza çıkıyor. Çıkmıyor değil. Yani yayılıyor. Sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Vallahi nereye açsam bu biraz sonra sizinle paylaşacağım o dolandırıcılık haberiyle karşılaştım. Yani 83 yaşında bir amcamız. Bu amcayı arıyorlar. İsmini de söylemeyeyim, yazmışlar burada ama İstanbul'da Beşiktaş'ta gerçekleşiyor bu dolandırıcılık olayı. Yani üst üste arıyorlar. Diyor ki 50 kere aradılar beni diyor. Sonrasında şöyle bir şey var. Bakın diyor ki beni diyor hani kendilerini polis olarak tanıttılar diyor. İşte anlatmışlar. Beni diyor resmen hipnotize ettiler diyor. Vallahi ya. Şimdi bakın ara ara ben hani bu dolandırıcılık haberlerini sizlerle paylaşıyorum ya. Neden? Bilen biliyor. Çakralarımız açık olsun sevgili dinleyiciler. Bugün yarın bizi de ararlar yemin ediyorum ya. Ben polisim, savcıyım, hakimim, şuyum buyum falan diye. Yani bu bir aklımızda kalsın. Yani unutmamamız gerekiyor. Sonra öyle bir hipnotize etmişler ki amcamızı. Diyor ki kiralık kasaya gittim diyor. Orada 1758 tane Cumhuriyet altınımız vardı diyor. Evet. Almış onları kendi elleriyle işte orada bir adama teslim etmiş. Bir yerde de şöyle yazıyorlardı. 1758 Cumhuriyet altını eşittir 72 milyon lira değerinde. Çok hesaplamadım bilmiyorum. Ben de o yazılanın yalancısıyım. Yani tabii dolandırıldığını anlayınca polise başvuruyor. Gözaltına alınanlar var. Soruşturmalar devam ediyor ama yani ben yine de bunu sizlerle bir paylaşayım. Ne olur ne olmaz. Yani lütfen kendimizde olalım. Her telefona da inanmayalım. 1759 yalnız az değil.

0: oluyor diye ben 72 milyon dedim ama şimdi tam olarak bir hesaplattırdık. 70.766.329 lira yapıyor sevgili dinleyiciler. Vay vay vay vay vay. Peki. Yani bunu da hemen net olarak söyleyeyim. Yalçın.net her şey çok net biliyorsunuz bu programda. Şimdi yavaş yavaş bu saati kapatıyoruz. İkinci saat sizler için kazanma saati olacak. Bilginiz olsun. Ne kazandırıyoruz? Radyolarını yeni açanlar için de hemen söyleyeceğim. Çarşamba günleri beraberliğimizin ikinci saatinde tiyatro oyunu davetiyesi kazandırıyoruz. Apartman sahnenin yepyeni oyunu, tek kişilik gösterisi, muazzam bir oyun, muazzam bir gösteri. Öyle de söyleyelim aslında. Yeni ama içeriğini tabii ki sizinle paylaşınca siz de bana hak vereceksiniz. Heh, işte o oyuna davetiye kazandıracağım. Oyun 11 Temmuz Cumartesi akşamı. Şimdiden de o biletleri dağıtalım biz ama bu saati bir kapatalım. 1999 yılına götüreyim sizi. Yeni saate de Zeynep Bastık Zor şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

Ultraforce motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultraforce. Ayrıntılı bilgi

başladı ve Zeynep Sönmez. Evet, Türk tenisçimiz Zeynep Sönmez şu anda Amerikalı rakibiyle karşı karşıya sevgili dinleyiciler. Şimdi aklımdayken onu da bir söyleyeyim size. Takip ediyorum. Yalnız birinci sette şu anda Amerikalı rakibi 6-5 yeniyor Zeynep'i, ama iki set üzerinden oynanacak. Haydi Zeynep, göster kendini deyin. Vallahi işte maç bitmeden, tabii ki yayın da biterse ya da yayın bitmeden maç bitmezse skoru da buradan söylemeye, paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Zeynep'in de tabii ki galip gelmesini istiyoruz. Wimbledon tenis turnuvasında da yani üst sıralara yerleşmesini istiyoruz. Başarılar diyelim. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. 1 Temmuz çarşamba günündeyiz. 3'ü 8 geçiyor saatler ve yalçın.net'te bu saatte sizler için kazanma saati, bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Şimdi ne yapıyoruz bu saatte? 11 Temmuz günü, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da, bu arada saat 16'da böyle yepyeni bir oyun, apartman sahnede sevgili dinleyiciler, tek perde 40 dakika süren komedi, trajedi ve dram türünde yepyeni bir oyunun davetiyesini kazandıracağız size. Oyunun adı Zemin Testi, kısa mesafe olarak geçiyor. Şimdi birazdan bu oyuna nasıl davetiye kazanırsınız? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Kazandıktan sonra ne oluyor? Bunun detaylarını birazdan vereceğiz ve tabii ki yepyeni oyunun içeriğini de birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdiden bir girizgah yapayım dedim ama her şeyin öncesinde tabii ki apartman sahneye ve sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış. Yalçıncığım dedi, çok heyecanlıyız. Yeni bir oyun. Yazan ve yöneten de Sıla Erkan ve sahneye koyan da Hatice Düşte Gör, oyuncu, tek kişilik. Muazzam bir oyun dedi kendisi de. Heyecanlıyız. Bu yüzden heyecanımızı dinleyicilerinizle de paylaşmak istiyoruz ve bu oyuna da 3 kişiye çift kişilik davetiye vermek istiyoruz dedi. Aynen bu, bakın açık açık söylüyorum. Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Detaylar birazdan.

başlatalım bence. Ve tiyatro davetiyelerini kazandırmaya da başlayalım. Yepyeni bir oyuna göndereceğiz sevgili tiyatro severler. Öyle söyleyelim çünkü İstanbul FM'de tiyatro severler, tiyatro sever dinleyicilerimiz çok fazla. O yüzden şimdi hemen oyunla da alakalı aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunun detayına bakacak olursak şöyle içeriği var. Kaçma düşersin denilerek büyülen Emel adlı bir oyuncu, karakter öyle söyleyelim. Yıllar sonra ayağının altındaki zemini yoklamaya başlar diyor. Çocukluğundan beri her sıkıştığında kaçan Emel yıllar içinde bu dürtüyü maraton koşularına dönüştürüyor. İstanbul Maratonu'na hazırlanırken seyirciyi çocukluğuna, köyüne, ailesine, görücü gecelerine, evliliğine ve bebeğini kaybettikten sonra içine düştüğü karanlığa götürüyor. Şimdi böyle başlıyor, biraz daha uzun ama biraz önce söyledim ya, komedi var, trajedi var ve dram var. Tek kişilik, tek perde, 40 dakikalık bir oyun sevgili dinleyiciler ve apartman sahnede tabii ki sahnelenecek. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da. Oyun 16'da, daha çok hani 20-30'da falan oluyordu ya, bu 16'da başlayan bir oyun. 11 Temmuz günü gitmek isteyen dinleyicilerimiz aramızda varsa bu oyuna nasıl davetiye kazanacaksınız hemen söyleyelim. WhatsApp'tan bana mesaj göndermeniz yeterli oluyor. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 0544-886-1886 15.40'a kadar da vaktiniz var. Çok yeni bir oyuna göndereceğiz. Oyunun adı Zemin Testi. Yani kısa mesafe. Parantez içerisinde de onu yazmışlar. Neden olduğu zaten içerikte de belli. 11 Temmuz günü Cumartesi saat 16'da yepyeni oyuna davetiye vermek istiyoruz size. Bilginiz olsun. 15.40'a kadar vaktiniz var. Başladı süre. Herkese bol şanslar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yalçın.net devam ediyor.

nokta net devam ediyor İstanbul FM'de ve bu saatte de şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatro oyununa gönderiyoruz. Çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Sevgili dinleyiciler, ve mesajlar gelmeye başladı. Şimdi bir kez daha söyleyelim. 11 Temmuz'da cumartesi günü saat 16'da bu oyun Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi. Ve sizler de bu yepyeni oyuna, Sıla Erkan'ın yazıp yönettiği yepyeni oyuna çift kişilik davetiye kazanabilirsiniz. Oyunun adı Zemin Testi. Kısa mesafe diye geçiyor. 40 dakikalık tek perdelik tek kişilik bir gösteri bu. Komedi, trajedi ve dram türünde sevgili dinleyiciler. Şimdi bu oyuna, bu yepyeni oyuna da çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Mesajlarınız geliyor. 15.40'a kadar da vaktiniz var. Hani radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de bir hatırlatma olur bu. Bu oyuna çift kişilik davetiye kazanmak isterseniz yapmanız gereken WhatsApp'tan bana mesaj göndermeniz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazmayı unutmayın sevgili dinleyiciler. Neden yazıyorsunuz? Çünkü sistem tiyatro yazan mesajları açıyor ve şanslı isimleri oradan seçecek. O yüzden tiyatro yazdırıyorum. Adınız, soyadınız, yanına tiyatro yazın. 0544-886-1886 ya da WhatsApp'tan mesajlarınızı ulaştırın. Kazandıktan sonra zaten kazanan isimlere de arkadaşlarım WhatsApp üzerinden detayları aktaracaklar. Ama önce şu çift kişilik davetiyeyi bir kazanın bakalım. Herkese kolay gelsin, herkese bol şanslar. 3 kişiye çift kişilik davetiye. As bayrakları.

son 3 dakika sizlerden mesajlar gelmeye devam ederken biz de Zeynep Sönmez'le Liu arasındaki Wimbledon tenis turnuvasındaki maça bakıyoruz arada. Yani çok da iç açıcı değil vallahi, ne yalan söyleyeyim. İlk seti kaybetti Zeynep. 5-7 kaybetti. İkinci set oynanıyor. Şu anda Amerikalı rakibi 3-1 önde götürüyor ikinci seti. Eğer yani ikinci seti de alırsa zaten Zeynep Sönmez de bu maçı kaybetmiş oluyor. Ama bir umudumuz var. Mutlaka, çünkü rakibi çok güçlü sevgili dinleyiciler. Bu arada aramıza yeni katılanlar varsa onlar için de hemen böyle hızlandırılmış bir şekilde söyleyeyim. Bu saat içerisinde sizi 11 Temmuz'da çok güzel, çok yeni bir tiyatro oyununa gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Oyunun adı Zemin Testi. Tek kişilik bir gösteri, 40 dakika sürüyor tek perde. Komedi, trajedi ve dram türünde Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16'da. Eğer ki bu oyuna gitmek isterim derseniz hemen WhatsApp'tan bana mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro

0: Metanet devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Herkese teşekkürler bu arada. 15.40 itibariyle sistem çalıştı ve isim soy isminin yanında tiyatro yazan bütün mesajları sistem açtı. Sevgili dinleyiciler, çok teşekkürler. Yalnız bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya çarşamba belki aynı oyun, belki başka bir oyuna yine davetiye kazandıracağız. Ancak mesaj gönderip de 11 Temmuz günü Kadıköy'de apartman sahneye yepyeni oyuna çift kişilik davetiye kazanan isimler de belirlendi bu arada. Zemin testi, yepyeni bir oyun. Bu oyuna kimler gidiyor? Hemen söyleyeyim. Büşra Kılıç, İsmail Topatan ve Çiçek Çelik bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkürler ve şimdiden de iyi seyirler diliyorum. Bakın, tabii ki her hafta yaptığım hatırlatmayı yine yapmak zorundayım. Davetiyeler çift kişilik sevgili dinleyiciler, mutlaka gidin. Bunun yanı sıra oraya İstanbul FM'in misafiri olarak, davetlisi olarak gidiyorsunuz. Girişte hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz, bilginiz olsun. Bir kez daha söyleyeyim, Büşra Kılıç, İsmail Topatan ve Çiçek Çelik bugünün şanslı isimleri oldular. Birazdan da WhatsApp üzerinden detayları arkadaşlarım sizlere aktaracaklar, bilginiz olsun. İyi seyirler, iyi seyirler.

yaptı sevgili dinleyiciler. Herkese çok teşekkürler. Bu arada hani gider ayak bir kez daha söyleyelim. Zeynep Sönmez Amerikalı rakibi Liu karşısında ikinci sette de yeniliyor maalesef. İkinci set şu anda 5-2 oldu. Bilmiyorum oradan döner mi dönmez mi? Umarım Zeynep'in böyle hani kollarına kuvvet. Çünkü rakibi gerçekten çok kuvvetli. Umarım döner. Bilmiyorum. Şimdi veda zamanı geldi çattı. Çok teşekkürler bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Yarın saat 14'te eğer bir aksilik olmazsa yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Elimizden geldiğince ve her zaman olduğu gibi de ne yapıyoruz? Günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Bu arada gerçekten giderken hemen şunu da hatırlatayım. Lütfen hava sıcaklıklarına dikkat edin. Sıcak havaya dikkat edin. Unutmayın, insan değer verdiği kişi tarafından aptal yerine konduğunu anladığı anda kandırılmaktan çok kalbini bu kadar ucuza emanet etmiş olmaktan utanır. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
0: Şoba Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçeli Evler, Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
2: Tribünlere odaklandım.
1: Niye
2: çünkü
1: acaba, bir anlat bize.
2: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden o tarafı
3: odaklandım. Ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç'i izliyor.
2: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
1: Onlar
2: yani,
1: bir şov falan yapıyor değil mi
2: şov
1: sürekli?
2: Yapıyor.
3: Neler hani yapıyorlar abi? Hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
1: Evet, bir
2: şunu, şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı. Naif. Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış
1: alan
2: öyle.
1: Tipinde.
2: Alan tipinde ama. Yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzellikleriyle tabiri caizse gelmişler.
1: Estetik bir şey var.
3: Dünya Kupası'na güzellik yani katıyorlar. Bu evet, gerçekten.
1: Evet, renk kattılar.
3: Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Ve o tribünler de çok önemli diye. Ama siz bende dalga geçmişsiniz.
1: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
2: Benim niye şansım var ki hep ya? Allah, topu bana niye attınız hemen?
1: Kimle eşleşti topunu şimdi Norveç?
2: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
1: Son 16 turunda Brezilya'yla. Evet,
2: Brezilya'yla baktın mı?
1: Hı-hı.
2: Tamam, Brezilya'yla eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa'yla eşleşti. Bu arada Mbappe'de Paraguay'la alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
1: Ya muazzam bir başarı böyle gerçekten. Bir şey
3: bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba yani resmini
2: Cumhurbaşkanı
3: gördüm.
2: Cumhurbaşkanı gerçekten baktık. Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
3: Ülkeyi kapatacak herhalde bir daha şey bir tur daha atarsa parti.
2: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
1: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı evet, yarışı evet, çok böyle ateşli evet, evet, bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle aynen sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
3: 4.
1: Messi'yi yakaladı, o da 6 oldu.
3: Yakaladı mı?
1: Evet 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
3: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
1: 4 gol görüyorum 4 ben gol, burada.
3: Aynen. Yani bayağı bir 4 gol.
1: Evet, Messi Mbappe yarışı devam ediyor gibi.
2: Ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
1: Evet.
2: Başka tabii bir oyuncu yok ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam eder ettirirler yani gol krallığı
3: peki,
2: yani.
3: Peki Fransa Arjantin finali olur mu?
1: Olabilir. Değil yani mi? Fransa şimdi aynen 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti? Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
2: Paraguay ile eşleşti.
1: O halde yenme ihtimali yüksek oldu.
2: Yüksek olduğu için de hı-hı olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var.
1: Hı-hı.
2: Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu olmaz mı, sürprizler de bekliyoruz tabii
3: İngiltere
2: ama
3: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
1: Evet. Yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
3: Teşekkürler. Tribünlere bak abi.
2: Bakıyorum.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Mertar Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj Şoba Ekspertiz.
6: Derken rezervasyon.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Mertar Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son.

Çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala

Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.